0: 90 Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır genç sanatçılarımızı bulundukları her yerde, eğitimlerinin her aşamasında izlemeye çalışıyorum. Bu hafta pırıl pırıl genç bir sanatçımız Avusturya'dan Graz'dan katılacak bize. İdil Naz Alıcı 2000 yılında henüz 12 yaşındayken TRT Ankara Radyosu'ndaki programıma konuk olmuştu. O sırada bile besteler yapıyordu. Sonra onu kazandığı çeşitli yarışmalarda izledim. Bu yıl peş peşe gelen önemli ödüllerden sonra programa bir kez daha konuk etmeye karar verdim. Şimdi sevgili İdil, önce eğitim sürecini, yarışmaları, ödülleri anlatacak bize. Sonra da arka arkaya bestelerini dinleyeceğiz.
1: Merhaba sevgili her daim gençleri dinleyicileri. Öncelikle bu programa beni davet eden Neşe Yazgan Tartanoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Ben İdil Naz Alıcı, 17 yaşındayım. 4 yaşından beri piyano çalıyorum ve 7 yaşından beri beste yapıyorum. Piyano çalışmalarıma annem ile başladım. Daha sonra 7 yıl Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Profesör Aylin Çakıcı Uzar ile piyano çalışmalarıma devam ettim. Son 3 yıldır burada Graz'da Johann Joseph Fuchs Konservatuarı'nda Irina Fatel ile çalışıyorum. Ayrıca Graz Kunstuni yani Graz Müzik Üniversitesi'nde yetenekli öğrencilerin kabul edildiği özel bir program kapsamında öğrenciyim. Ve üniversitede sadece piyano değil, 3 farklı alanda ders alıyorum. Profesör Markus Schimmel'den piyano eğitimi alıyorum. Profesör Helmut Schmiedinger'den kompozisyon dersleri alıyorum. Ve Profesör Aymar Labramak ile oda müziği dersleri alıyorum. Trio Esprit adında bir triomuz var ve trio olarak da oda müziği dersleri alıyoruz. Tabii konservatuvarın dışında gittiğim lise müzik gümnazyum yani müzik lisesi olduğu için orada da müziğin çeşitli alanlarından derslerimiz var. Caz, oda müziği, koro, barok müzik gibi. Belki başkaları kadar sık olmasa da 7 yaşımdan beri piyano yarışmalarına da katılıyorum. Yarışma maceram 7 yaşında uluslararası bir yarışmada aldığım Grand Prix ödülüyle başladı. Hatta Grand Prix ödülünü ünlü şefimiz Gürer Aykal'ın elinden almıştım. Daha sonra hem Türkiye'de hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde birincilikler, bazen ikincilik ve üçüncülük dereceleri de aldım. En son bu sene benim için bir yarışma senesiydi. 3 yarışmaya katıldım. Şubat ayında Avusturya'nın gençler için en prestijli müzik yarışması olan Prima La Musica'nın eyalet yarışmasına katıldım. Ve hem birincilik derecesi kazandım hem de eyalet birincisi yani Landessieger'in oldum. Bu nedenle aynı yarışmanın Viyana'da yapılan ulusal final aşamasına katıldım. Bu Haziran ayının başındaydı. Hem birincilik derecesi hem de kendi yaş grubumda Bundesliga'nın yani Avusturya birincisi oldum. Yani 17-19 yaş grubu. Bu yarışmadan bir hafta önce de Slovenya'nın Piran şehrinde yine uzun süredir yapılan Uluslararası Tartini yarışmasına katıldım. Yine kendi yaş grubumda birincilik derecesini aldım hem de Grand Prix ödülüne sahip oldum. Aynı yarışmada kendi bestemi çaldığım için ayrıca beste özel ödülüne de layık görürdüm. Beste'den söz açılmışken burada Avusturya'da beste yapmak da çok önemli ve yaptığım besteleri inanılmaz bir ilgiyle ödüllendiriyorlar. Biliyorsunuz ki küçük yaştan beri bestelerimle de yarışmalara katılıyorum, ödüller alıyorum. İlk ödülümü 11 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği beste yarışmasında aldım. Morning Silence Take Two adlı eserime birinci oldum. Daha sonra çocuk korosu için yazdığım Dere adlı eserimle de bir yarışmaya katıldım. Yaş kategorisi olmayan yetişkinlerin de katıldığı bir yarışmaydı ve dereceye giremedim. Ama şimdiye kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda koro şefleri beni aradılar ve kendi korolarıyla seslendirmek için benden notalarını istediler. Ve bu benim için yarışma ödümden çok ama çok daha önemli. Bu koro şarkısı için şair Hasan Ali Yücel'in Dere adlı bir şiirini bestelemiştim. Aynı zamanda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiirini de piyano ve soprano için besteledim. O da hem Türkiye'de hem burada büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta geçen yıl Avusturyalı sanatçılar tarafından seslendirildi. 12 yaşında annem için yazdığım, daha doğrusu annemi ithafen bestelediğim iki bölümlü flüt ve piyano için Luna Park ve Rüya isimli eserimle Viyana'da bir yarışmada Grand Prix ödülünü aldım. Bu eserim de hem Türkiye'de hem burada birkaç kere seslendirildi. Bu bestemi aynı zamanda bir flüt orkestrasına uyarladım. 2025 yılında Profesör Ece Karsal'ın yönetiminde Marmara Flüt Orkestrası Amerika'da önemli bir festival kapsamında eserimi seslendirdiler. Sadece Avusturya'ya geldiğimden bu yana 2023'ten bu yana 7-8 piyano eseri yazdım. Piyano eşliğinde ud için, keman için, çello için, iki flüt için eserler yazdım. Ve son olarak bu sene içerisinde Nefesli Çalgılar Orkestrası ve piyano için küçük bir konçerto yazdım. Neues Anatolien, yani Yeni Anadolu ismini verdiğim bu konçertom 3 ay önce burada Graz Müzik Üniversitesi'nde seslendirildi. Çoğu eserlerimde yaptığım gibi bu eserimde de Türk motivlerini, Türk armonilerini Batı müziğiyle birleştirdim ve yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Yine buranın, Avusturya'nın en büyük iş insanlarını temsil eden girişimciler platformu olan UNOS'un tanıtım müziğini besteledim. Şimdi o küçük bestem Avusturya Parlamentosu'nda bir panoda sergileniyor. Bana fotoğrafını gönderdiler ama henüz gidip kendim göremedim. Ve son olarak bir festivalde çalınmak üzere keman ve klarnet için bir beste yaptım. Geçen hafta tamamladım ve heyecanla premier için bekliyorum. Gelecek sene artık beste konusunda da önemli yarışmalara katılmayı planlıyorum. Ve son olarak sizlere 2 yıldır dahil olduğum triomuzdan söz etmek istiyorum. Trio Espri. Geçen yıl yine Prima La Musica yarışmasının hem eyalet yarışmasında hem de ulusal final yarışmasında birincilik ödülünü kazandık. Ayrıca Bösendorf özel ödülüne de layık görüldük. Trio arkadaşlarım da kendi enstrümanlarında önemli ödüllere sahip müzisyenler. Ama triomuzun şöyle bir özelliği daha var. Grubumuzun kemancısı Leonardo Iannoncelli aynı zamanda çok iyi bir cello sanatçısı. Her iki enstrümanda ödülleri var. Grubumuzun diğer üyesi Daniel Kükmaya klarnet çalıyor ve aynı zamanda yine ödüllü bir bariton ve verdiğimiz konserlerde leadler söylüyor. Ben de hem piyanist hem de besteci olarak katkıda bulunuyorum. Şimdiye kadar çok sayıda konser verdik ve gelecek yıl içinde planladığımız çok sayıda önemli konserler var. Bitirmeden önce biraz ailemden bahsetmek isterim. Annem flüt sanatçısı, flüt hocası, doçent sizin alıcı, bildiğiniz gibi ilk piyano öğretmenim. Babam psikoloji profesörü, Tevfik Alıcı. İkisi de bana çok destek oluyorlar. Benim eğitimim için buraya geldiler, yerleştiler ve her ikisi de farklı şekillerde buna çok destek oluyorlar. Babam psikolog ama aynı zamanda eğitim ve araştırma alanı olarak zaten bu işlerin uzmanı. Yani özel yetenekli insanlar nasıl yetiştirilir? Özel yetenekli dediğimiz insanların diğer insanlardan farkı nedir? Nasıl yaşarlar? Nasıl alışkanlıklara sahiplerdir? Ve en önemlisi nasıl çalışırlar? Nasıl egzersiz yaparlar? İşte babam bu konularda uzmanlaşmış bir bilim insanı ve bana da çok yardımcı oluyor. Benim gibi müzik öğrencilerin hayatlarında, kariyerlerinde anne baba desteğinin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Buradan her ikisine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve anne babamın yanı sıra başta Irina Fater olmak üzere öğretmenlerim Profesör Aylin Çakıcı Uzar'a, şimdi burada birlikte çalıştığım Profesör Markus Schirmer'e, Profesör Helmut Schmiedinger'e ve Profesör Aymer Labramak'a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizi geçen sene Kadın Besteciler konserinde seslendirdiğim Nostalgia adlı solo eserimle baş başa bırakıyorum.

Şimdi ise Noyes Anatolian Yeni Anadolu eserini dinleyeceksiniz. Orkestrada İls Nefesli Orkestrası, piyanoda ise ben İdilnaz Alıcı.

Şimdi sizleri cello ve piyano için yazdığım Feryat isimli eseri dinlemeye davet ediyorum. Cello'da Leonardo Iannucelli, piyanoda ise ben Dilnaz Alıcı.

Trio Esprit, Brahms'ın Opus 114, La Minör Triosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Bu hafta çok genç, çok başarılı piyanist bestecimiz İdil Naz Alıcı eğitimini sürdürdüğü Graz'dan uzaktan katıldı programımıza. En kısa sürede burada yüz yüze konuşabilmeyi de çok isterim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bazı yorumcular pek bilinmeyen, bir kenarda unutulmuş ya da çağdaş bestecilerin eserlerinden oluşan albümler yapıyorlar. Bu tür albümler yorumculara acaba ne kazandırıyor ya da ne kaybettiriyor diye sorabilir miyim sana?
1: Şimdi biliyorsun bir plak şirketi var, Naxos. Onları hep kullanıyor, hiç çalınmamış eserleri ya da yapılmamış projeleri. Ya bence çok güzel bir şey. Çünkü düşünsene, bir besteci çok güzel şeyler yaratmış. Çünkü her yazılan şey çok değerli olduğu için. Bir yorumcu da onu gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü mesela Beethoven sonatlar hepsini ya da Mozart sonatları çalıyorsun ya da Chopin'leri. Ama zaten zamanında çok kişi çalmış bunları, evet. Yani. Değişik bir yorum getiriyorsun ama hiç çalınmamış bir eserin dinleyiciyle buluşması bence çok değerli.
0: Çok değerli tabii. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eskiyle yeni arasında gidip gelen yorumcular var biliyorsun. Bazıları da şöyle düşünüyormuş. Bilinmeyen bestecilerden albüm yaptıktan sonra plak firmalarının güvenini kazanıyoruz. Ve ondan sonra sevdiğimiz bestecilerden albüm yapma rahatlığına kavuşuyoruz diyorlar. Yani anladığım kadarıyla plak firmaları arasında bilinmeyene karşı merak duygusu hep var. Ama hem de klasik repertuara ilgi de var. Herhalde bu pazarlama taktiği değil
1: ticari
0: mi?
1: Bir, ticari değil bir mi? Anlaşma gibi geliyor. Ya aslında şey bakarsan, yani çalınmamış bir eseri hayata geçiriyorsun. Öbür taraftan da senin istediğin bir repertuarda plak şirketi sana izin veriyor. Aslında güzel bir anlaşma.
0: Güven yani. Kazanıyoruz diyorlar.
1: Evet. Güzel bir anlaşma.
0: Güzel bir anlaşma.
1: Bence hep yeni bestecilerin eserleri çalınması lazım diye düşünüyorum.

0: Nurşin biliyorsun pek çok besteci zaman içinde unutulup gitmiş. Bunlardan da biri romantik dönemin önemli bir bestecisi olmasına rağmen pek de bilinmeyen bir piyano virtüözü Valentin Alkan. Alkan 1813'te Paris'te doğmuş, 1888'de Paris'te ölmüş. Yahudi bir ailenin çocuğu Alkan, Paris konservatuarında virtüöz bir piyanist olarak çok büyük ün kazanmış. 20'li yaşlardan itibaren kendini bestelemeye adamış. Yaratıcılık ve hayal gücü sergileyen besteleri klavye tekniğinin olanaklarını geliştirmede çok önemli rol oynamış. Ama Alkan konserlerinde kendi bestelerinden ziyade 18. yüzyıl bestecilerinin eserlerini çalmayı tercih etmiş. George Sand, Liszt, Victor Hugo ile birlikte arkadaş grubu var. Chopin'le çok yakın arkadaş. Kısacası kariyeri çok parlak bir şekilde başlamış. Gençliğinde Paris'in Liszt'i olarak ün yapmış ve virtüözite açısından Liszt'ten aşağıda değilmiş. Daha 20 yaşına gelmeden ün yapan besteciyi çok görkemli bir gelecek bekliyor diye düşünürken sonuç hiç de beklenilen gibi olmamış. Konser kariyerine genç yaşta noktayı koymuş Alkan. Buna sebep ne olabilir acaba?
1: Buna sebep Franz Liszt.
0: Hadi bakalım gene çıktı karşımıza Liszt, evet.
1: Hayal kırıklığı yaşamış. Onun gölgesinde ve Liszt tarafından da gölgede kaldığını hissetmiş. Bunun dışında Paris Konservatuarı'na piyano bölümü başkanı olarak atanmayı hep hayal etmiş. Bu hayali gerçek olmayınca
0: küsmüş ha.
1: Onun yerine hiç olmayacak birini atamışlar konservatuara. Bence daha iyi olmuş. Ne demek ki konservatuar müdürlüğü. İkincisi çok hassas bir yapısı var bu olaydan sonra içine kapanıyor. Ardından yakın dostu Chopin ölüyor. Chopin'in ölümü onu da çok sarsıyor. Depresyona giriyor. İnsanlardan kaçıyor. Ama müthiş bir besteci. Ve çok zor eserleri var.
0: Çok.
1: Benim diyen piyanist de ona el atmıyor yani.
0: Baksana yani zamanında çok çok büyük ün yapmış. Aslında öyle bir kişilik yapısı yokmuş Alkan'ın, biliyor musun? Hani içine kapanmış dedin ya, çok dost canlısı ve çok neşeli, çok esprili bir insanmış Alkan da. Yani ama işte, bayağı bir depresyona girmiş.
1: Müziği de böyle ikilem içinde. Espriyle karamsarlık içine ve teknik açıdan çok zorlukları
0: hiç yanaşmadın
1: kendisi.
0: Galiba sen Alkan'a.
1: Ben hiç çalışmadım ama çok beğendim. Piyano virtüözü onunla hep Hamelen'den dinledim. Çok güzel yorumu ve oraya hakikaten o çalışmalara elini sokmuş yani taşın altına. Çok zor. Şimdi bazı şeylerde her şeye girmemek lazım yani. Aman onu da çalayım, bunu da çalayım. Çünkü
0: ömrü
1: onu yapan
0: yetmez.
1: Hem ömrü yetmez hem de onu çok iyi yorumlayan ve o felsefeyi kendisine özendirmiş bir piyanistler var. Özümsemiş bir piyanistler. Onun için onlara da çok saygı duymak lazım ve zaman ayırmak lazım dinleyerek.
0: Evet.
1: O da güzel bir şey.
0: Evet.

0: Fransız besteci ve virtüöz piyanist Alkan az tanınsa da 19. yüzyılın bestecileri arasında kendine ayrı bir yer edinmiş. Öyle bir müzikçi. Kökleri bir kere Haydn'dan, Mozart'tan, Beethoven'dan alıyor. Sonrasında ise Debussy ve Ravel'den etkileniyor. Güzel bir karışım değil mi? Çok zor ama müzikal olarak kalitesi yüksek eserler vermiş. Senin de dediğin gibi çok zor olduğundan bahsediyorsun. Alkan Chopin'in ölümünden sonra gitgide kendini insanlardan soyutlamış, yalnızlaşıyor demiştik ya. Aslında bu işe yaramış. Niye biliyor musun? Çünkü Alkan kendini besteciliğe adamış ve arka arkaya eserler yaratmış. Bunlardan biri de piyano için yazdığı Opus 33 Büyük Sonat adlı eseri. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Opus 33 Büyük Sonat Alkan'ı tanımamız açısından bize ilginç ipuçları veriyor. Büyük Sonat alışılmadık biçimde kurgulanmıştır. Her bölüm bir önceki bölümden daha yavaştır.
0: O, enteresan.
1: Evet. İnsan yaşamının 20, 30, 40 ve 50'li yaşlarının anlatıldığı 4 bölümden oluşan Büyük Sonat aslında Alkan'ın kendi hayatı.
0: Bütün yaş dönemlerini sıralamış.
1: Evet. İlk bölüm 20, 20 yaş neşesinin anlatıldığı, duygusallığın yaşandığı bir bölüm. İkinci bölüm 30 yaşın ne anlama geldiğini ifade sanki ve bölümün alt başlığı Faust gibi. Ve üçüncü bölüm 40 yaş ise mutlu bir aile tablosu.
0: Evet.
1: Son bölüm 50, acı, yalnızlık ve tabii ki ölüm. Son bölüm Prometheus bağları başlığını taşır. Herhalde Franz Liszt'e 30 sonlarında hayatına girdiğini düşünürsek değil mi?
0: Evet. Evet, o zaman bu eserin 20 yaşın şu deli dolu taşkın duyguların anlatıldığı birinci bölümünü dinleyelim. Tabii ki kimden dinleyeceğiz? Demin de senin andığın Kanadalı piyanist Hamelin'den dinleyeceğiz.
1: Gerçekten çok iyi bir piyanist.
0: Evet.

0: Unutulmuş besteler denizine diyor dalarsanız diyor o denizden mutlaka keyifle çalacak birkaç eser bulup çıkartırsınız diyor. Doğru söylüyor tabii, daha çok keşfedecek eser olduğunu da söylüyor ama konserlerinde sadece unutulan eserleri değil iyi bilinen eserlere de yer veriyormuş. Mesela Nikolay Metner'in evet tüm piyano sanatlarını üne kavuşturan Hamelin olmuş.
1: Doğru.
0: İlk kez kaydettikten sonra bakmış ki birçok genç piyanist de Metner'i tanımış ve konser repertuarına almış. İşte diyor buna çok seviniyorum. Bunlar çok sevindirici yönleri bu işlerin diyor. Hamelin parmaklarını çok açabildiği için eleştirmenler ona 24 parmaklı adını takmış. Biliyor musun sen onun bu özelliğini?
1: Hiç bilmiyordum ha.
0: Ama o bunu kabul etmiyor zaten. 10 parmağım var benim. Ben de gayet normal bir insanım diyor. Evet, böyle bir gerçek var mı Burçin? Bazı piyanistler parmaklarını diğerine göre daha fazla mı açar? Bunun altında güçlü bir teknik çalışma mı yatar yoksa doğuştan mı böyledir? Ne diyorsun?
1: Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Parmak, ellerin uzun olması, parmakların açılmasından daha çok parmak uçlarındaki hissiyat daha önemli diye düşünüyorum. Yani
0: anladım.
1: İşte
0: kendiliğinden açılıyor diyorsun.
1: Yani evet. Şimdi şeyi de düşünürsen Edilbert'in de elleri
0: ya,
1: ufacık
0: inanılmaz
1: biliyorsun.
0: İnanılmaz aşağı değil mi?
1: Ama verdiği sonorite ve parmaklar arasındaki değişik basınçlar onun çok daha büyük bir ele sahip olduğunu evet. düşündürtüyor. Aslında değil.
0: Değil.
1: Parmak uçlarını iyi kullanmak lazım.
0: Teknik çalışmanın önemi var mı peki?
1: Yani küçükken hep bana şey derlerdi. Konservatuarda işte birle ikinci, iki ile üçüncü parmak aralarını hep böyle aç. İşte öteki elini sokup kemancılar yaparmış. Ama hiç ne bileyim o kadar büyüdüğünü hissetmiyorum. Ama benim elim açıktır yani. Avucumun içi çok açık olduğu için.
0: Bence vücut yapısından da ilgili.
1: Evet tabii. Ama ben daha çok şeye inanıyorum işte o parmak ucunda. Yani illa tam ucu değil parmağın kenarı o verdiğin müzikaliteye göre değişiyor. Benim üçüncü parmağım mesela dördüncü parmağım belki 50 kere değişiyor vurduğum yerler.
0: O senin kullanış şekline bağlı bence değil mi?

0: Şimdi dönelim gene besteci ve virtüöz piyanist Alkan'a. Alkan yaşamının son yıllarına doğru kendini hayran olduğu geçmişin ustalarına adamış. Ne yapmış? Bu dönemde çok nadiren konser vermiş ve konserlerinde Rameau, Haydn, Schubert, Chopin gibi bestecilerin eserlerini çalmış ve artık gençliğindeki gibi solo piyano için eserler, senfoniler veya konçertolar yazmayı da bir kenara bırakmış. Piyano için minyatürler bestelemiş. Kısa, ufacık, süresi 50 saniyeyi geçmeyen piyano parçaları bestelemiş. Müzik otoriteleri bu piyano parçalarının kısalığına sakın aldanmayın. Bunların her biri kendi içinde bir dünya taşıyor demiş. Gerçekten kısa ama kusursuz parçalar içinde bir dünya taşıyor Alkan'ın bu parçaları. Kısalığına aldırmıyoruz zaten. Chopin'in prelütleri de öyle değil mi Burçin? Kısa ama kusursuz değil mi?
1: Ve bir o kadar da zor.
0: Zor değil mi?
1: Evet. Ya kısa eser çok tehlikelidir. Evet. Çünkü hemen onun strukturunu belirlemen lazım. Yani düşünsene 45 saniyede bir şey vermen lazım yani. Giriş, gelişim.
0: Nefes alıp geçen kadar bitiyor değil mi?
1: Onu o kadar yani parçaya başlamadan 15-20 saniye önce hazır olman lazım.
0: 15 saniye düşünürsen biter yani, zaten.
1: Yani çok iyi bir kurgu yapman lazım. Tabii Alkan'ın ben çok incelediğimi söyleyemem. İnanılmaz bir besteci ve piyanist olduğunu biliyorum.

0: Evet, ilginç bir kişilikmiş Alkan. Ölümü üzerinde de bir sürü rivayetler var. Bir rivayete göre Alkan kitaplığının en üst rafından Tevrat almaya çalışırken kitaplık üstüne devrilmiş, altında ezilerek can vermiş. Buna inanmak istemiyorum. Bu sadece bir hikaye sanki. Gerçek daha acı diyorlar. Alkan evinde baygınlık geçirmiş. Daha sonra bilinçsiz bir halde yerde yatarken üzerine ağır bir mobilya düşmüş. O halde yerde kalmış. 24 saat sonra bulunmuş ve yaşama gözlerini kapamış. Cenazesinde ise ne yazık ki sadece 4 kişi varmış Burçin. Talihsiz bir besteciymiş, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Ya işte o devirde de tabii Chopin, Franz Liszt.
0: Ama onlarla arkadaş da Liszt'le kıskançlık var.
1: Ya işte arkadaş ama işte bir taraf yüksek olunca evet. O da o şeyi yaşamış. Uh-huh. Aslında ben Franz Liszt'in de ona çok büyük saygı duyduğunu düşünüyorum.
0: Herhalde bence yani. De. Evet.

0: Evet Burçin, 19. yüzyılın başından itibaren piyano en popüler ve en sevilen enstrüman biliyorsun. Dolayısıyla piyanistler de en popüler ve en sevilen müzisyenler. Bir de piyanist yorumcu olursa bu şan şöhret ikiye katlanıyor, öyle değil mi?
1: Tabii 19. yüzyılda piyanist yorumcu daha iyi bir hayat sürüyor. Bol konser veriyor, iyi para kazanıyor. Enstrümanından dolayı da tabii. Ve en önemlisi bu yüzyılda büyük piyanistler yaşamış, devamlı yeni piyano besteleri yazılıp çalınıyor.
0: Tabii üretilen bir çağ değil mi? Çok güzel bir şey.
1: Usta piyanist yorumcuların büyük bir kısmı aynı zamanda besteci ve eserlerini kendileri için yazmış.
0: Çok heyecan verici bir şey. Evet. Düşün, konsere gidiyorsun, kendi bestesini dinliyorsun değil mi? Chopin'den, Liszt'ten, müthiş bir yaşam.
1: Ya onların işte kendi çalış stilleri olsun, hem fizik hem de müzikal özelliklerini öne çıkartmışlar. Yoğun konser yaşamından zaman bulup piyano öğretmenliği de yapan bu usta müzisyenler çok başarılı öğrenciler de yetiştirmiş.
0: Allah'tan öyle yapmışlar değil mi? Yani ders vermek istemezlerdi ama çok iyi, inanılmaz kesinlikle bir öğrenci sürüsü var etraflarında.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, şimdi programımıza 19. yüzyılın önemli piyanist ve yorumcularından Sigismund Thalberg'le devam etmek istiyorum bu için. Thalberg yorumcu olarak, o da Franz Liszt'in en büyük rakiplerinden. Chopin'in en büyük hayranı. Yani değişmiyor değil mi o devirde? Hatta Chopin'in taklitçisi diye söz edilmiş Thalberg'den. Neler söylemek istersin Thalberg hakkında?
2: Ya, müzik tarihine Thalberg Franz Liszt'in en büyük rakibi olarak geçiyor. Hatta Paris'in Liszt'çiler, Thalberg'çiler diye ikiye bölündüğü bile söyleniyor. İsviçre doğumlu olan Thalberg, Almanya ve Avusturya'da piyanist ve besteci olarak tanınıyor. Disiplinli ve tekniğe çok önem veren bir piyanist olarak ün yapıyor.
1: Hakikaten o devirde hepsinin tekniği birbirinden iyi değil mi?
2: Evet, inanılmaz. İnanılmaz bir generasyon. Johann Hummel'den piyano dersleri alıyor. Yeteneği küçük yaşlarda belli oluyor. 14 yaşında salon piyanisti olarak sahneye çıkıyor. Viyana konseri çok başarılı geçiyor. İlk bestelerini sahnelerde tanıtmaya başlıyor.
1: 14 yaşında başlıyorlar yani.
2: Thalberg de Almanya'daki çalıştığım piyanist Bernhard Ebert de çok bahsederdi bunlardan. Ama ben Franz Liszt'in rakibi olduğunu yeni yeni.
1: Evet, baksana Paris'i ikiye bölmüşler. Evet. Thalbergçiler, Liszt'çiler. Bir de şöyle bir şey
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi de var öyle
1: evet,
2: bir şey.
1: Var tabii canım. Var olmaz mı? Bir de şöyle bir avantajı var. Çok yakışıklıymış Thalberg. Çok çekiciymiş. Bir de böyle duruşu çok aristokrat.
2: Artist.
1: Böyle. Artist bir duruşu varmış. O da bu duruşuyla bile ilgi çekiyormuş. Zaten piyano tekniği çok sağlam, göz kamaştırıcı. Müzik dünyasında ona bir isim takmışlar. Ne biliyor musun bu isim? Arpçı.
2: Allah Allah.
1: O nedenmiş biliyor musun? Kendi kendine geliştirdiği özel bir teknik. İki elin baş parmağıyla çalmaya başladığı bir melodiyi pesten tize, tizden pese olabildiğince arpejlerle donatarak çalarmış.
2: Anladım.
1: Ben bunu pek anlamadım. Sen bize anlat bunu.
2: Çok iyi anladım. Transkripsiyonlarda çok var bu çalış. Mesela Ferruccio Busoni'nin Carmen Fantazisi'nde temayı kullanıp ve sağ elde ve sol elde arpejleri aralarında melodiyi çalıyor.
1: Arpejler
2: yani çaktırmadan.
1: Süslüyor,
2: aslında çok böyle bazı piyanistler var, orayı iyice böyle tenuto bastırarak çalıp hani ben melodiyi buldum gibi. Bazı affedersiniz tırnak içinde enayiler var. Bunları yapılmaması lazım. Bu o arpejin içinde yuvarlanması lazım ve dinleyicinin onu aralarda duyması lazım diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle oluyormuş dinleyici.
2: Anladım, bu tekniği de o yaratmış.
1: O yaratmış. Sanki üç el çalıyormuş hissi veriyormuş.
2: İşte Rahmaninov hep böyle Franz Liszt'in derler ya ya bu piyanistin dört eli mi var, nasıl bir sonorite işte.
1: Bu da öyle. Ya el çabukluğu marifet sanki biraz değil mi? Böyle?
2: Aslında çok zor olmayan bir şey. Ama tabii bir yoğunluk getiriyor.
1: Ama yani kendi kendine bu şeyi geliştirdiği
2: daha
1: için.
2: Daha böyle opera gibi. Wagner'in operaları.
1: Zaten parafrazlar üzerine yapıyor eserleri.
2: Evet.
1: Müzikseverler de onun tekniğini merak ettiği için konserlerinde hep kendi eserlerini yer vermesini arzu edermiş. Zaten bu biraz böyle gösteri konserleri gibi değil mi yani? Bir de heyecan verici konserler. İşin garibi, yaşamının son yıllarında Thalberg hiç piyano çalmak istemediği için evine piyano bile almamış, biliyor musun? Enteresan.
2: Doğrudur.
1: İtalya'ya yerleşmiş, Napoli'de kendine bir villa satın almış ve ömrünün sonuna kadar burada rahat bir hayat yaşamış.
2: Güzelmiş.
1: Dinlenmiş.

0: Evet, demin de dedik Thalberg deyince karşımıza Franz Liszt çıkıyor. Evet. Thalberg ve Liszt birbirleriyle rekabet eden ve piyano çalma sanatını en fazla geliştiren, hatta devrim yaratan 19. yüzyılın en önemli piyanistleri olarak müzik tarihine geçmiş. Şöyle bir şey var, ayrım var ikisinin arasında. Thalberg konser öncesi soğukkanlılığına herkes hayran olurmuş. Çok soğukkanlıymış. Parmaklarının kuvvetine ve esnekliğine çok güvenirmiş. Bu özelliklerini de çok ustaca kullanırmış. Fortissimo'ları hiçbir zaman sert ve kırıcı değilmiş. Çok eşit duyulan gamlar, kuş ötüşünü andıran mükemmel triller ve keskin akorlardan oluşan kusursuz bir teknik geliştirmiş. Ve en zor pasajları vücudunu hiç hareket ettirmeden çalarmış. Piyano taburesinde dimdik otururmuş. Bu okuduğum satırlar ideal bir piyanist tarifi mi Burçin?
1: Yani ben sanki böyle Vladimir Horowitz'i öyle şimdi mi gördüm. Yani Horowitz'te.
0: Belki de ondan etkilenmiştir
1: Horowitz'te. Hiç yani evet, yüzünde
0: kıpırdamaz.
1: Evet, mimik bile yok. Tabii çok iyi
0: örnek
1: teknikleri
0: almış
1: var.
0: Olabilir.
1: Çok iyi teknikleri var.
0: Güveniyor bir kere.
1: Evet, yani güveniyor. Evet. Zaten sahne fobisi de olmadığını düşünürsek soğukkanlı. Sahnede o zaman istediği şeyin 10 mislisini yapabilecek bir rezervasyonu
0: çıkarıyor,
1: var.
0: Evet. Değil mi?
1: Tabii ki keyif çıkartıyor. Bir de daha çok kendi çalışmaları olduğu için hakim olduğu eserler bir de.
0: İşte bak, o zaman demek çok önemli bu, yani mükemmel triller, kuş ötüşünü tabii andıran, yani süslemelere çok demek önem tabii verdikleri için. Tabii. Dinleyici de senden bunu beklediği
1: evet
0: için.
1: Hep de pastoral müzik fikirleri değil mi?
0: Evet, evet. Bir de şeyler, yani eşit gamlar falan bu. Yani elinin altındaymış her şey bence, piyanoyu evet kavramış. Piyano tuşesi nasıl olmalı diye bir yazı yazmış Thalberg. O yazısında şöyle diyor: piyanoda bir melodiyi çalarken parmakları tuşları fazla bastırarak değil, fakat tuşlara yakın hissederek enerjiyle basmak gerekir. Melodi yumuşak ve tatlı ise parmaklar tuşları yoğururmuşçasına, kemiksiz bir el tarafından çalınırmışçasına kadife bir dokunuşla elde edilmeli. Değişik bir şey söylemiyor değil mi? Sen de söylersin
1: biraz
0: bunu.
1: Biraz önce dediğim evet gibi işte o melodiyi ekstra vurarak çıkartmak değil. O yoğunluğun içinde dinleyicinin bulmasını sağlamak
0: evet
1: onu. Yani ekstra,
0: aracı oluyorsun
1: evet,
0: sen
1: ekstra
0: değil mi?
1: O şeyi primitif bir şekilde basma diyor. Bak evet, kadife şeyini kullandığı orası.
0: Evet, kadife.
1: Ve gerçek bir ama bunu yapmak çok zor tabii. Hani bahsettiği gibi, hani herkes böyle yumuşak yumuşak
0: sadece
1: çalsın.
0: Sadece işin bu olacak tabii. Bundan evet uğraşacaksın. Başka hiçbir şey olmayacak.
1: Muazzam evet bir tekniğe sahip olduğu için.
0: Olduğu için tabii.
1: Tabii her şeyi kullanıyor. O rahatlığını.

0: Liszt rakip dedik ama Thalberg'i şöyle tarif ediyor. Piyanistler arasında keman sesi çıkarabilen tek kişi. Bu da enteresan bir tanım. Dönemin en iyi kadın piyanistlerinden biri olan Clara Schumann, Thalberg'in mükemmel tuşesi ve çalış netliğinden alınacak çok ders var. Ama şiirsellik konusunda biraz daha fazla çalışması gerek demiş. Orada bir şeyler söylemiş. Hans von Below, Thalberg'in çalışını çok beğendiğini, şiirsel ve özenle hazırlanmış olduğundan bahsetmiş. Ama bütün bu övgülere rağmen eserleri çok değerli sayılmamış Thalberg'in. Thalberg konserlerinde genellikle dönemin en ünlü Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Verdi, Weber veya Mozart operalarının üzerine bestelediği parafrazlarını çalmış. Bu parafrazlarda zaten bütün hünerlerini gösterirmiş ve ünlü opera aryalarını temel unsur olarak kullandığı için Thalberg bir de bu piyano eserlerini büyük bir opera sanatçısının edasıyla yorumlarmış. Yani sahnede öyle dururmuş. Ne kadar kolay gözükseler de çok ustaca ve etkileyici bir biçimde bestelenmişlerdir, değil mi? Bu ünlü operanın aryaları üzerine yazılmış parafrazlar.
1: Ya ne kadar ben ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Biz melodisini tanıdığımız için sanki böyle
1: evet,
0: kolay gibi geliyor
1: evet,
0: ama altında
1: ama
0: neler yatıyor.
1: İşte iş o notayı alıp çalışmaya başlayınca piyanistlerin bazen kabusu oluyor. Bir de o müziği çok iyi bilmek
0: evet.
1: lazım. Yani
0: Operayı da iyi bilmek lazım.
1: işte
0: Baksana şancı gibi duruyormuş sahnede
1: evet,
0: Thalberg
1: mesela o
0: çalarken.
1: trilleri dediğim şey, mesela bir piccolo flütü hissetmen lazım yukarıdaki şeylerde. Harpin arpejlerini.
0: Evet.
1: Tamam mı? Yani o operanın içine
0: Yani bütün
1: girmen
0: bir
1: lazım.
0: mesele zaten müzik, değil mi?
1: Evet.
0: Ayrı ayrı
1: Ama
0: ayrı.
1: zaten başka bir böyle çok yüksek kalitedeki bir piyanistten ve
0: Tabii
1: besteciden
0: ki.
1: konuşuyoruz yani.
0: Tabii.

0: Evet, şimdi 19. yüzyılın önemli piyanist yorumcularından Sigismund Thalberg'le olan dostluğumuza şimdilik noktalayalım ve soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak. Ama önce ona soracağım Açık Büfe sorularım var sırada. Hazırsan soruyorum.
2: Lütfen.
0: En sessiz ve en derinden giden bir besten.
2: Foça tangosu.
0: İçini döktüğün bir besten.
2: Gözyaşı.
0: Bu albümü gerçekten seviyorum dediğin bir albümün bir çalışman.
2: Benim kendi çalışmam Göz Bebeğim albümü. Çok seviyorum.
0: Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Kulaklardan silinmeyen şarkılara imza atmış Amerikalı folk şarkıcısı John Denver'dan Sunshine on My Shoulders adlı şarkısını dinleyeceğiz.
0: Çok güzel bir seçim gene. Güzel bir kapanış olacak bu için. Evet sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Shandoz etiketiyle yayınlanan Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Orkestra bu kayıtta Giacomo Puccini'nin çoğunluğu operalarında yer alan giriş ya da ara müzikleri olmak üzere çalgı yapıtlarından örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, İtalyan operasının 19. yüzyılın ikinci yarısında Verdi ile birlikte en önemli temsilcisi olan Puccini, 1880 sonbaharında 21 yaşındayken Milano Konservatuvarı'na kompozisyon öğrencisi olarak girmişti. Önceki yıllarda doğduğu kent Lucca'da müzik eğitimi almış olmasına karşın İtalya'nın en ünlü eğitim kurumlarının başında gelen bu konservatuvarda önemli hocaların yanında bilgisini ilerletmek istiyordu. O tarihlerde Milano Konservatuvarı'nda Antonio Bazzini ve Amilcare Ponchielli öne çıkan hocalardı. Puccini Lucca'da bazı vokal yapıtlar bestelemişti. Milano'daki eğitiminde öğretmenleri onun senfonik müzik alanındaki bilgisini ilerletmesini istiyorlardı. Konservatuvardaki bir yıl sonu konserinde seslendirilmek üzere 1882'de bestelediği Preludio Sinfonico ve mezuniyet için 1883'te yazdığı Capriccio Sinfonico, Milano'daki eğitimin ona kattıklarının müzikal bir göstergesi gibidir. Her iki parçada da zaman zaman Wagner üvertürlerinin etkisi hissedilmekle birlikte, özellikle Capriccio Sinfonico'da yer alan bazı motifleri, besteci sonraki yıllarda başta La Bohème olmak üzere operalarında kullanmıştır. Şimdi bu iki orkestra parçasını Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yorumundan dinliyoruz.

Giacomo Puccini'nin Preludio Sinfonico ve Capriccio Sinfonico başlıklı yapıtlarını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Sinfonia of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bugün size Puccini'nin çalgı yapıtlarından örnekler tanıtmaya çalışıyorum. Besteci öğrencilik yıllarında 1881'de Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için 3 kısa menüe bestelemiş, sonrasında 1898'de yeniden gözden geçirmişti. Şimdi bu parçaları John Wilson'ın yaptığı düzenlemeyle Yaylı Çalgılar Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Puccini'nin 3 Menue başlıklı parçalarını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini ilk operası Le Villi'nin kazandığı başarının ardından 1884 yılında Verdi'nin de yayıncısı olan Ricordi ile anlaşma imzalamış ve yeni bir opera üzerinde çalışmaya başlamıştı. Tamamlandığında Edgar adını alan yapıt, ne yazık ki ilk sahnelemede beklenilen ilgiyi görmemiş, Puccini yaşamının sonraki yıllarında yapıt üzerinde önemli değişiklikler yapmıştı. Şimdi bu operadan birinci ve üçüncü perde prelütlerini dinliyoruz. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğu seslendiriyor.

Giacomo Puccini'nin Edgar operasından birinci ve üçüncü perde prelütlerini dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini 1890 yılında Manon Lescaut operası üzerinde çalışırken yakın dostu olan Osta Dükü Amadeo'nun ölüm haberini almış ve onun anısına yaylı çalgılar dörtlüsü için Krizantemler başlığını verdiği bir ağıt yazmıştı. Dük Amadeo, Birleşik İtalya'nın ilk kralı Vittorio Emanuele'nin oğluydu ve kısa süre İspanya kralı 1. Amadeo olarak da taç giymişti. Puccini'nin yapıtını krizantemler olarak adlandırmasının nedeni, bu çiçeğin İtalyan geleneğinde yasla ilişkilendirilmesi ve cenazelere gönderilmesiydi. Şimdi orijinali yaylı dörtlü için olan bu yapıtı, Symphony of London topluluğunun yorumundan yaylı orkestra için John Wilson'ın yaptığı düzenleme ile dinliyoruz.

Puccini'nin Krizantemler başlıklı yapıtını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini ilk uluslararası başarısını 1893 yılında sahnelenen Manon Lescaut ile yakalamıştı. Şimdi bu operanın ikinci perde prelüdünü ve üçüncü perde öncesinde yer alan Intermezzo'yu dinliyoruz.

Giacomo Puccini'nin Manon Lescaut operasından ikinci perde prelüdünü ve üçüncü perde öncesinde yer alan Intermezzo'yu dinledik. John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kursan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Temmuz ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bu kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Besteci Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

90 Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşesine yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bazı yorumcular pek bilinmeyen, bir kenarda unutulmuş ya da çağdaş bestecilerin eserlerinden oluşan albümler yapıyorlar. Bu tür albümler yorumculara acaba ne kazandırıyor ya da ne kaybettiriyor diye sorabilir miyim sana?
1: Şimdi biliyorsun bir plak şirketi var, Naxos. Hı hı. Onları hep kullanıyor, hiç çalınmamış eserleri ya da yapılmamış projeleri. Ya bence çok güzel bir şey. Çünkü düşünsene, bir besteci çok güzel şeyler yaratmış. Çünkü her yazılan şey çok değerli olduğu için. Bir yorumcu da onu gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü mesela Beethoven sonatlar hepsini ya da Mozart sonatları çalıyorsun ya da Chopin'leri. Ama zaten zamanında çok kişi çalmış bunları, evet. Yani. Değişik bir yorum getiriyorsun ama hiç çalınmamış bir eserin dinleyiciyle buluşması bence çok değerli.
0: Çok değerli tabii. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eskiyle yeni arasında gidip gelen yorumcular var biliyorsun. Bazıları da şöyle düşünüyormuş. Bilinmeyen bestecilerden albüm yaptıktan sonra plak firmalarının güvenini kazanıyoruz. Ve ondan sonra sevdiğimiz bestecilerden albüm yapma rahatlığına kavuşuyoruz diyorlar. Yani anladığım kadarıyla plak firmaları arasında bilinmeyene karşı merak duygusu hep var. Ama hem de klasik repertuara ilgi de var. Herhalde bu pazarlama taktiği değil
1: ticari
0: mi?
1: Bir, ticari değil bir mi? Anlaşma gibi geliyor. Ya aslında şey bakarsan, yani çalınmamış bir eseri hayata geçiriyorsun. Öbür taraftan da senin istediğin bir repertuarda plak şirketi sana izin veriyor. Aslında güzel bir anlaşma.
0: Güven yani. Kazanıyoruz diyorlar.
1: Evet, güzel bir anlaşma.
0: Güzel bir anlaşma.
1: Bence hep yeni bestecilerin eserleri çalınması lazım diye düşünüyorum.

0: Nurşin biliyorsun pek çok besteci zaman içinde unutulup gitmiş. Bunlardan da biri romantik dönemin önemli bir bestecisi olmasına rağmen pek de bilinmeyen bir piyano virtüözü Valentin Alkan. Alkan 1813'te Paris'te doğmuş, 1888'de Paris'te ölmüş. Yahudi bir ailenin çocuğu Alkan, Paris konservatuarında virtüöz bir piyanist olarak çok büyük ün kazanmış. 20'li yaşlardan itibaren kendini bestelemeye adamış. Yaratıcılık ve hayal gücü sergileyen besteleri klavye tekniğinin olanaklarını geliştirmede çok önemli rol oynamış. Ama Alkan konserlerinde kendi bestelerinden ziyade 18. yüzyıl bestecilerinin eserlerini çalmayı tercih etmiş. George Sand, Liszt, Victor Hugo ile birlikte arkadaş grubu var. Chopin'le çok yakın arkadaş. Kısacası kariyeri çok parlak bir şekilde başlamış. Gençliğinde Paris'in Liszt'i olarak ün yapmış ve virtüözite açısından Liszt'ten aşağıda değilmiş. Daha 20 yaşına gelmeden ün yapan besteciyi çok görkemli bir gelecek bekliyor diye düşünürken sonuç hiç de beklenilen gibi olmamış. Konser kariyerine genç yaşta noktayı koymuş Alkan. Buna sebep ne olabilir acaba?
1: Buna sebep Franz Liszt.
0: Hadi bakalım gene çıktı karşımıza Liszt. Evet.
1: Hayal kırıklığı yaşamış. Onun gölgesinde ve Liszt tarafından da gölgede kaldığını hissetmiş. Bunun dışında Paris Konservatuarı'na piyano bölümü başkanı olarak atanmayı hep hayal etmiş. Bu hayali gerçek olmayınca
0: küsmüş ha.
1: Onun yerine hiç olmayacak birini atamışlar konservatuara. Bence daha iyi olmuştur. Ne demek konservatuar müdürlüğü. İkincisi çok hassas bir yapısı var bu olaydan sonra içine kapanıyor. Ardından yakın dostu Chopin ölüyor. Chopin'in ölümü onu da çok sarsıyor. Depresyona giriyor. İnsanlardan kaçıyor. Ama müthiş bir besteci. Evet. Ve çok zor eserleri var.
0: Çok.
1: Benim diyen piyanist de ona el atmıyor yani.
0: Baksana yani zamanında çok çok büyük ün yapmış. Aslında öyle bir kişilik yapısı yokmuş Alkan'ın biliyor musun? Hani içine kapanmış dedin ya. Çok dost canlısı ve çok neşeli, çok esprili bir insanmış Alkan da. Yani ama işte, bayağı bir depresyona girmiş.
1: Müziği de böyle ikilem içinde. Espriyle karamsarlık içine ve teknik açıdan çok zorlukları
0: yaşıyor. Hiç yanaşmadın kendisler. Galiba sen Alkan'a.
1: Ben hiç çalışmadım ama çok beğendim. Piyano virtüözü onunla hep Hamelen'den dinledim. Çok güzel yorumu ve oraya hakikaten o çalışmalara elini sokmuş yani taşın altına. Çok zor. Şimdi bazı şeylerde her şeye girmemek lazım yani. Aman onu da çalayım, bunu da çalayım. Çünkü
0: ömrü
1: onu yapan
0: yetmez.
1: Hem ömrü yetmez hem de onu çok iyi yorumlayan ve o felsefeyi kendisine özendirmiş bir piyanistler var. Özümsemiş bir piyanistler. Onun için onlara da çok saygı duymak lazım ve zaman ayırmak lazım dinleyerek.
0: Evet.
1: O da güzel bir şey.
0: Evet.

0: Fransız besteci ve virtüöz piyanist Alkan az tanınsa da 19. yüzyılın bestecileri arasında kendine ayrı bir yer edinmiş. Öyle bir müzikçi. Kökleri bir kere Haydn'dan, Mozart'tan, Beethoven'dan alıyor. Sonrasında ise Debussy ve Ravel'den etkileniyor. Güzel bir karışım değil mi? Çok zor ama müzikal olarak kalitesi yüksek eserler vermiş. Senin de dediğin gibi çok zor olduğundan bahsediyorsun. Alkan Chopin'in ölümünden sonra gitgide kendini insanlardan soyutlamış, yalnızlaşıyor demiştik ya. Aslında bu işe yaramış. Niye biliyor musun? Çünkü Alkan kendini besteciliğe adamış ve arka arkaya eserler yaratmış. Bunlardan biri de piyano için yazdığı Opus 33 Büyük Sonat adlı eseri. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Opus 33 Büyük Sonat Alkan'ı tanımamız açısından bize ilginç ipuçları veriyor. Büyük Sonat alışılmadık biçimde kurgulanmıştır. Her bölüm bir önceki bölümden daha yavaştır.
0: O, enteresan.
1: Evet. İnsan yaşamının 20, 30, 40 ve 50'li yaşlarının anlatıldığı 4 bölümden oluşan Büyük Sonat aslında Alkan'ın kendi hayatı.
0: Bütün yaş dönemlerini sıralamış.
1: Evet. İlk bölüm 20, 20 yaş neşesinin anlatıldığı, duygusallığın yaşandığı bir bölüm. İkinci bölüm 30 yaşın ne anlama geldiğini ifadesi sanki ve bölümün alt başlığı Faust gibi. Ve üçüncü bölüm 40 yaş ise mutlu bir aile tablosu.
0: Evet.
1: Son bölüm 50, acı, yalnızlık ve tabii ki ölüm. Son bölüm Prometheus bağları başlığını taşır. Herhalde Franz Liszt'e 30 sonlarında hayatına girdiğini düşünürsek değil mi?
0: Evet. Evet, o zaman bu eserin 20 yaşın şu deli dolu taşkın duyguların anlatıldığı birinci bölümünü dinleyelim. Tabii ki kimden dinleyeceğiz? Demin de senin andığın Kanadalı piyanist Hamelin'den dinleyeceğiz.
1: Gerçekten çok iyi bir piyanist.
0: Evet.

0: Evet, Hummel'in başka piyanistler tarafından keşfedilmesini çok istediği eserleri seslendirip kaydediyormuş. Onun böyle bir misyonu var. Unutulmuş besteler denizine diyor dalarsanız diyor o denizden mutlaka keyifle çalacak birkaç eser bulup çıkartırsınız diyor. Doğru söylüyor tabii, daha çok keşfedecek eser olduğunu da söylüyor ama konserlerinde sadece unutulan eserlere değil iyi bilinen eserlere de yer veriyormuş. Mesela Nikolay Metner'in evet tüm piyano sanatlarını üne kavuşturan Hummel'in olmuş.
1: Doğru.
0: İlk kez kaydettikten sonra bakmış ki birçok genç piyanist de Metner'i tanımış ve konser repertuarına almış. İşte diyor buna çok seviniyorum. Bunlar çok sevindirici yönleri bu işlerin diyor. Hummel'in parmaklarını çok açabildiği için eleştirmenler ona 24 parmaklı adını takmış. Biliyor musun sen onun bu özelliğini?
1: Hiç bilmiyordum ha.
0: Ama o bunu kabul etmiyor zaten. 10 parmağım var benim. Ben de gayet normal bir insanım diyor. Evet, böyle bir gerçek var mı Burçin? Bazı piyanistler parmaklarını diğerine göre daha fazla mı açar? Bunun altında güçlü bir teknik çalışma mı yatar yoksa doğuştan mı böyledir? Ne diyorsun?
1: Allah, ben şöyle düşünüyorum. Parmak, ellerin uzun olması, parmakların açılmasından daha çok parmak uçlarındaki hissiyat daha önemli diye düşünüyorum. Yani
0: anladım.
1: İşte
0: kendiliğinden açılıyor diyorsun.
1: Yani evet, şimdi şeyi de düşünürsen İdilbret'in de elleri
0: ya,
1: ufacık
0: inanılmaz
1: biliyorsun.
0: İnanılmaz aşağı değil mi?
1: Ama verdiği sonorite ve parmaklar arasındaki değişik basınçlar onun çok daha büyük bir ele sahip olduğunu evet. düşündürtüyor. Aslında değil.
0: Değil.
1: Parmak uçlarını iyi kullanmak lazım.
0: Teknik çalışmanın önemi var mı peki?
1: Yani küçükken hep bana şey derlerdi. Konservatuarda işte 1 ile 2. 2 ile 3. parmak aralarını hep böyle aç. İşte öteki elini sokup kemancılar yaparmış. Ama hiç ne bileyim o kadar büyüdüğünü hissetmiyorum. Ama benim elim açıktır yani. Avucumun içi çok açık olduğu için.
0: Bence vücut yapısından da ilgili.
1: Evet tabii. Ama ben daha çok şeye inanıyorum işte o parmak ucunda. Yani illa tam ucu değil parmağın kenarı o verdiğin müzikaliteye göre değişiyor. Benim üçüncü parmağım mesela dördüncü parmağım belki 50 kere değişiyor vurduğum yerler.
0: O senin kullanılış şekline evet. bağlı bence değil mi?

0: Şimdi dönelim gene besteci ve virtüöz piyanist Alkan'a. Alkan yaşamının son yıllarına doğru kendini hayran olduğu geçmişin ustalarına adamış. Ne yapmış? Bu dönemde çok nadiren konser vermiş ve konserlerinde Rameau, Haydn, Schubert, Chopin gibi bestecilerin eserlerini çalmış ve artık gençliğindeki gibi solo piyano için eserler, senfoniler veya konçertolar yazmayı da bir kenara bırakmış. Piyano için minyatürler bestelemiş. Kısa, ufacık, süresi 50 saniyeyi geçmeyen piyano parçaları bestelemiş. Müzik otoriteleri bu piyano parçalarının kısalığına sakın aldanmayın. Bunların her biri kendi içinde bir dünya taşıyor demiş. Gerçekten kısa ama kusursuz parçalar içinde bir dünya taşıyor Alkan'ın bu parçaları. Kısalığına aldırmıyoruz zaten. Chopin'in prelütleri de öyle değil mi Burçin? Kısa ama kusursuz değil mi?
1: Ve bir o kadar da zor.
0: Zor değil mi?
1: Evet. Ya kısa eser çok tehlikelidir. Evet. Çünkü hemen onun strukturunu belirlemen lazım. Uh-huh. Yani düşünsene 45 saniyede bir şey vermen lazım yani. Giriş, gelişim.
0: Nefes alıp geçene kadar bitiyor değil mi?
1: Onu o kadar yani parçaya başlamadan 15-20 saniye önce hazır olman lazım.
0: Uh-huh. 15 saniye düşünürsen biter yani, zaten.
1: Yani çok iyi bir kurgu yapman lazım. Tabii Alkan'ın ben çok incelediğimi söyleyemem. İnanılmaz bir besteci ve piyanist olduğunu biliyorum.

0: Evet, ilginç bir kişilikmiş Alkan. Ölümü üzerinde de bir sürü rivayetler var. Bir rivayete göre Alkan kitaplığının en üst rafından Tevrat almaya çalışırken kitaplık üstüne devrilmiş, altında ezilerek can vermiş. Buna inanmak istemiyorum. Bu sadece bir hikaye sanki. Gerçek daha acı diyorlar. Alkan evinde baygınlık geçirmiş. Daha sonra bilinçsiz bir halde yerde yatarken üzerine ağır bir mobilya düşmüş. O halde yerde kalmış. 24 saat sonra bulunmuş ve yaşama gözlerini kapamış. Cenazesinde ise ne yazık ki sadece 4 kişi varmış Burçin. Talihsiz bir besteciymiş, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Ya işte o devirde de tabii Chopin, Franz Liszt.
0: Ama onlarla arkadaş da Liszt'le kıskançlık var.
1: Ya işte arkadaş ama işte bir taraf yüksek olunca evet. O da o şeyi yaşamış. Uh-huh. Aslında ben Franz Liszt'in de ona çok büyük saygı duyduğunu düşünüyorum.
0: Herhalde bence yani. De evet.

0: Evet Burçin, 19. yüzyılın başından itibaren piyano en popüler ve en sevilen enstrüman biliyorsun. Dolayısıyla piyanistler de en popüler ve en sevilen müzisyenler. Bir de piyanist yorumcu olursa bu şan şöhret ikiye katlanıyor, öyle değil mi?
1: Tabii 19. yüzyılda piyanist yorumcu daha iyi bir hayat sürüyor. Bol konser tabii veriyor, iyi para kazanıyor. Enstrümanından dolayı da tabii. Ve en önemlisi bu yüzyılda büyük piyanistler yaşamış, devamlı yeni piyano besteleri yazılıp çalınıyor.
0: Tabii üretilen bir çağ değil mi? Çok güzel bir şey.
1: Usta piyanist yorumcuların büyük bir kısmı aynı zamanda besteci ve eserlerini kendileri için yazmış.
0: Çok heyecan verici bir şey. Düşün, konsere gidiyorsun, kendi bestesini dinliyorsun değil mi? Chopin'den, Liszt'ten, müthiş bir yaşam.
1: Ya onların işte kendi çalış stilleri olsun, hem fizik hem de müzikal özelliklerini öne çıkartmışlar. Yoğun konser yaşamından zaman bulup piyano öğretmenliği de yapan bu usta müzisyenler çok başarılı öğrenciler de yetiştirmiş.
0: Allah'tan öyle yapmışlar değil mi? Yani ders vermek istemezlerdi ama çok, çok iyi, inanılmaz bir öğrenci sürüsü var etraflarında.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, şimdi programımıza 19. yüzyılın önemli piyanist ve yorumcularından Sigismund Thalberg'le devam etmek istiyorum bu için. Thalberg yorumcu olarak, o da Franz Liszt'in en büyük rakiplerinden. Chopin'in en büyük hayranı. Yani değişmiyor değil mi o devirde? Hatta Chopin'in taklitçisi diye söz edilmiş Thalberg'den. Neler söylemek istersin Thalberg hakkında?
2: Ya, müzik tarihine Thalberg Franz Liszt'in en büyük rakibi olarak geçiyor. Hatta Paris'in Liszt'çiler, Thalberg'çiler diye ikiye bölündüğü bile söyleniyor. İsviçre doğumlu olan Thalberg, Almanya ve Avusturya'da piyanist ve besteci olarak tanınıyor. Disiplinli ve tekniğe çok önem veren bir piyanist olarak ün yapıyor.
1: Hakikaten o devirde hepsinin tekniği birbirinden iyi değil mi?
2: Evet, inanılmaz. İnanılmaz bir generasyon. Johann Hummel'den piyano dersleri alıyor. Yeteneği küçük yaşlarda belli oluyor. 14 yaşında salon piyanisti olarak sahneye çıkıyor. Viyana konseri çok başarılı geçiyor. İlk bestelerini sahnelerde tanıtmaya başlıyor.
1: 14 yaşında başlıyorlar yani.
2: Thalberg de Almanya'daki çalıştığım piyanist Bernhard Ebert de çok bahsederdi bunlardan. Ve ama ben Franz Liszt'in rakibi olduğunu yeni yeni.
1: Evet, baksana Paris'i ikiye bölmüşler. Thalberg'çiler, Liszt'çiler. Bir de şöyle bir şey
2: var. Şimdi de var öyle
1: bir
2: şey.
1: Evet, var tabii canım. Var olmaz mı? Bir de şöyle bir avantajı var. Çok yakışıklıymış Thalberg. Çok çekiciymiş. Bir de böyle duruşu çok aristokrat.
2: Artist.
1: Böyle. Artist bir duruşu varmış. O da bu duruşuyla bile ilgi çekiyormuş. Zaten piyano tekniği çok sağlam, göz kamaştırıcı. Müzik dünyasında ona bir isim takmışlar. Ne biliyor musun bu isim? Arpçı.
2: Allah Allah.
1: O nedenmiş biliyor musun? Kendi kendine geliştirdiği özel bir teknik. İki elin baş parmağıyla çalmaya başladığı bir melodiyi pesten tize, tizden pese olabildiğince arpejlerle donatarak çalarmış.
2: Anladım.
1: Ben bunu pek anlamadım. Sen bize anlat bunu.
2: Çok iyi anladım. Transkripsiyonlarda çok var bu çalış. Mesela Ferruccio Busoni'nin Carmen Fantazisi'nde temayı kullanıp ve sağ elde ve sol elde arpejleri aralarında melodiyi çalıyor.
1: Arpejleri
2: yani çaktırmadan.
1: Süslüyor,
2: aslında çok böyle bazı piyanistler var, orayı iyice böyle tenuto bastırarak çalıp hani ben melodiyi buldum gibi. Bazı affedersiniz tırnak içinde enayiler var. Bunları yapılmaması lazım. Bu o arpejin içinde yuvarlanması lazım ve dinleyicinin onu aralarda duyması lazım diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle oluyormuş dinleyici.
2: Anladım, bu tekniği de o yaratmış.
1: O yaratmış. Sanki üç el çalıyormuş hissi veriyormuş.
2: İşte Rahmaninov hep böyle Franz Liszt'in derler ya ya bu piyanistin dört eli mi var, nasıl bir sonorite işte.
1: Bu da öyle. Ya el çabukluğu marifet sanki biraz değil mi? Böyle?
2: Aslında çok zor olmayan çok bir şey. Ama tabii bir yoğunluk getiriyor.
1: Ama yani kendi kendine bu şeyi geliştirdiği
2: daha
1: için
2: böyle opera gibi. Wagner'in operaları, Valkyrie'deki.
1: Zaten parafrazlar üzerine yapıyor eserleri.
2: Evet.
1: Müzikseverler de onun tekniğini merak ettiği için konserlerinde hep kendi eserlerini yer vermesini arzu edermiş. Zaten bu biraz böyle gösteri konserleri gibi değil mi yani? Bir de heyecan verici konserler. İşin garibi, yaşamının son yıllarında Thalberg hiç piyano çalmak istemediği için evine piyano bile almamış, biliyor musun? Enteresan.
2: Doğrudur.
1: İtalya'ya yerleşmiş, Napoli'de kendine bir villa satın almış ve ömrünün sonuna kadar burada rahat bir hayat yaşamış.
2: Güzelmiş.
1: Dinlenmiş.

0: şimdi 19. yüzyılın önemli piyanist yorumcularından Sigismund Thalberg'le olan dostluğumuza şimdilik noktalayalım ve soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce ona soracağım. Açık Büfe sorularım var sırada. Hazırsan soruyorum.
2: Lütfen.
0: En sessiz ve en derinden giden bir besten.
2: Foça tangosu.
0: İçini döktüğün bir besten.
2: Gözyaşı.
0: Bu albümü gerçekten seviyorum dediğin bir albümün, bir çalışman.
2: Benim kendi çalışmam Göz Bebeğim albümü. Çok seviyorum.
0: Bugün de Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Kulaklardan silinmeyen şarkılara imza atmış Amerikalı folk şarkıcısı John Denver'dan Sunshine on My Shoulders adlı şarkısını dinleyeceğiz.
0: Çok güzel bir seçim gene. Güzel bir kapanış olacak bu için. Evet sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Shandoz etiketiyle yayınlanan Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Orkestra bu kayıtta Giacomo Puccini'nin çoğunluğu operalarında yer alan giriş ya da ara müzikleri olmak üzere çalgı yapıtlarından örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, İtalyan operasının 19. yüzyılın ikinci yarısında Verdi ile birlikte en önemli temsilcisi olan Puccini, 1880 sonbaharında 21 yaşındayken Milano Konservatuvarı'na kompozisyon öğrencisi olarak girmişti. Önceki yıllarda doğduğu kent Lucca'da müzik eğitimi almış olmasına karşın İtalya'nın en ünlü eğitim kurumlarının başında gelen bu konservatuvarda önemli hocalarının yanında bilgisini ilerletmek istiyordu. O tarihlerde Milano Konservatuvarı'nda Antonio Bazzini ve Amilcare Ponchielli öne çıkan hocalardı. Puccini Lucca'da bazı vokal yapıtlar bestelemişti. Milano'daki eğitiminde öğretmenleri onun senfonik müzik alanındaki bilgisini ilerletmesini istiyorlardı. Konservatuvardaki bir yıl sonu konserinde seslendirilmek üzere 1882'de bestelediği Preludio Sinfonico ve mezuniyet için 1883'te yazdığı Capriccio Sinfonico, Milano'daki eğitimin ona kattıklarının müzikal bir göstergesi gibidir. Her iki parçada da zaman zaman Wagner üvertürlerinin etkisi hissedilmekle birlikte, özellikle Capriccio Sinfonico'da yer alan bazı motifleri, besteci sonraki yıllarda başta La Bohème olmak üzere operalarında kullanmıştır. Şimdi bu iki orkestra parçasını Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yorumundan dinliyoruz.

Giacomo Puccini'nin Preludio Sinfonico ve Capriccio Sinfonico başlıklı yapıtlarını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Sinfonia of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, bugün size Puccini'nin çalgı yapıtlarından örnekler tanıtmaya çalışıyorum. Besteci öğrencilik yıllarında 1881'de Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için 3 kısa menüe bestelemiş, sonrasında 1898'de yeniden gözden geçirmişti. Şimdi bu parçaları John Wilson'ın yaptığı düzenlemeyle Yaylı Çalgılar Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Puccini'nin 3 Menüe başlıklı parçalarını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini ilk operası Le Villi'nin kazandığı başarının ardından 1884 yılında Verdi'nin de yayıncısı olan Ricordi ile anlaşma imzalamış ve yeni bir opera üzerinde çalışmaya başlamıştı. Tamamlandığında Edgar adını alan yapıt, ne yazık ki ilk sahnelemede beklenilen ilgiyi görmemiş, Puccini yaşamının sonraki yıllarında yapıt üzerinde önemli değişiklikler yapmıştı. Şimdi bu operadan birinci ve üçüncü perde prelütlerini dinliyoruz. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğu seslendiriyor.

Giacomo Puccini'nin Edgar operasından birinci ve üçüncü perde prelütlerini dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini 1890 yılında Manon Lescaut operası üzerinde çalışırken yakın dostu olan Osta Dükü Amadeo'nun ölüm haberini almış ve onun anısına yaylı çalgılar dörtlüsü için Krizantemler başlığını verdiği bir ağıt yazmıştı. Dük Amadeo, Birleşik İtalya'nın ilk kralı Vittorio Emanuele'nin oğluydu ve kısa süre İspanya kralı 1. Amadeo olarak da taç giymişti. Puccini'nin yapıtını Krizantemler olarak adlandırmasının nedeni, bu çiçeğin İtalyan geleneğinde yasla ilişkilendirilmesi ve cenazelere gönderilmesiydi. Şimdi orijinali yaylı dörtlü için olan bu yapıtı Symphony of London topluluğunun yorumundan yaylı orkestra için John Wilson'ın yaptığı düzenleme ile dinliyoruz.

Puccini'nin Krizantemi, Krizantemler başlıklı yapıtını dinledik. Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Puccini ilk uluslararası başarısını 1893 yılında sahnelenen Manon Lescaut ile yakalamıştı. Şimdi bu operanın ikinci perde prelüdünü ve üçüncü perde öncesinde yer alan Intermezzo'yu dinliyoruz.

Giacomo Puccini'nin Manon Lescaut operasından ikinci perde prelüdünü ve üçüncü perde öncesinde yer alan Intermezzo'yu dinledik. John Wilson yönetimindeki Symphony of London seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef John Wilson yönetimindeki Symphony of London topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorum

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün 2026 yılı Grammy ödüllerinde en iyi oyun müziği kategorisinin kazananı olan Sword of the Sea konuğumuz. Daha önce Journey oyunuyla da ödüle layık görülen ünlü besteci Austin Wintory'nin kaleminden yepyeni bir albüm. Oyun zaten esasında henüz oynamamış olsam da Journey ile inanılmaz bir benzerlik gösteriyor. Tanıtım videolarına ve nerede oynayabileceğimize erişmek için internet sitesini ise ziyaret etmek mümkün. Grammy kazananları listesinde görür görmez hızlıca açıp dinlediğim, hem müziğe hem de oyuna dair beni çok heyecanlandıran bir albüm oldu. Zaman kaybetmeden dinlemeye başlayalım istiyorum. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar başlıyor.

Perdedeki notalarda Sword of the Sea oyun müziklerini dinliyoruz. Journey oyunuyla oldukça benzer bir senaryo, aynı oyun şirketinden yayınlanmış bir yapım zaten. Bir yolcuyuz, varmamız gereken bir hedef var ve bu hedefe ulaşmak için tamamlamamız gereken pek çok görev oyunun çerçevesini oluşturuyor. Fakat bu sefer çölde değil, dalga dalga süzülen bir bağlamdayız. Deniz canlılarıyla sarılı bir evrendeyiz. Journey oyununu oynadığımdan beri benzer bir evren arayışındaydım ve Sword of the Sea beni hem epey heyecanlandırdı hem de arayışında olduğum hislerle beni yeniden buluşturdu sanırım. Müzikler Austin Winter imzalı. Journey'de cello merkezli olan bir müzik alanı bu albümde oldukça geniş. Çok zengin bir nefesli ve vokal ailesiyle karşı karşıyayız. Elbette ki sentezleyiciler de bu orkestranın bir parçası. Özellikle flüt tınılarını bu albüme çok yakıştırdım. Hem nefesli enstrümanların getirdiği bir ferahlık var, hem de su gibi akıcı bir solo ailesi birbiriyle tüm albüm boyunca iletişim halinde. Vokallerle de ayağımız biraz toprağa basıyor sanki.

Perdedeki notalarım bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.